Diwata sin la ga sin la zo a zon edai zin kete gomo zin kehunt ene ahi nomo nehe enda de nizi nomo wala bohat e zon nizi wala nizi wokun soko atle nizi gya bohat e hazon lana eki nomo nizi asi weta a wena dihi eye ha nomo nizi wik ahdi gusi atintehi wanta gumu lehi eyihi gina tsendiane eki gya tsechide nizi gohe ho o kikandetsa a gomu wakandetsa a hani a gohe hagoti so o eki eyi hani de hati de wongo ate tohe wongo ate hani de nizi de hati ya nizi nizi gunye wo on atine hanzo eyi gozo nizi lik ati logo na ton lits ati asi wi le nizi wuni le nizo eyi asi nitsa leho donza zedi de nizi ane eyi masi zedi de masi eyi gura hua Nat's a clan, massy, it's a dee.